Nogueye. Bir birey bafu nyogeye, bir birey bafu nyogeye, miye oyngara nyogeye, miye oyngara nyogeye, miye oyngara nyogeye. Askin deme yehege, yehe. Tadere kansu nyogeye, tadere kansu nyogeye, miya oyngara nyogeye, miya oyngara nyogeye.